0: the verse 16.
1: What's it?
0: But the earth helped the woman.
1: Okay, for 15 no brothers.
0: Yes, sir.
1: Yanko.
0: So the serpent spilled water.
1: Bible say na owono anase otriasie no opu enshio fi nanum. Opu enshio efi nanum.
0: So the serpent spilled water out of his mouth
1: efi nanum
0: like a flood.
1: Emma enshio ni yete se enshio yiri
0: after the woman.
1: Ah, oni chase your banner ama enshio na ko for bano.
0: That he might cause her to be carried away by the flood.
1: Sene be ya obema enshio no ech afa obana di obana ko.
0: But the earth helped the woman.
1: Nensu asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede. Asasi yede